0: direct à la radio, c'est Serkan ?
1: C'est ça.
0: Bon Serkan, j'ai pour toi 1500 euros, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée.
1: Skyrock !
0: Ouais ! Et bien tu gagnes 1500 euros ce matin, Serkan, c'est pour toi. 1500 balles.
1: Bravo Serkan.
0: Eh bah écoute, merci de te réveiller avec nous déjà, Serkan. Merci de te réveiller sur Sky. Tu gagnes dans le 38 en Isère. 1500 euros, bravo Serkan.
1: Ah là, on est bien là. Merci beaucoup Skyrock.
2: Toi aussi, gagne 1500 euros cash.
0: Quelle est ta radio préférée?
2: T'as juste à répondre Skyrock.
0: Bravo!
2: Le morning de Diffoul sur Skyrock.
3: Plus t'écoutes, plus tu gagnes.
2: Premier sur ton réveil, premier sur le cash.
4: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça